0: Günaydın Kudur Show'a, hoş geldiniz. Küçük bir sabırsızlıkla sabah sabah Kudur Show. Bu sefer Sphere Radyo'dayız. Leipzig'ten sesleniyoruz size. Bir değişiklik yaparak. Hoş geldiniz. Hani ile açtık. Bu aslında benim yıllar önce, Kudur'dan çok önce... ortada fol yok, yumurta yokken hazırladığım Bizim Oranın Adetleri diye bir playlistten, o playlistin açılış parçası. Size bugün o playlistten şarkılar çalacağım. Tabii ki playliste Elif Karlı'nın şarkısına gönderme. Bizim Oranın Adetleri meşhurdur, Cinayetleri şarkısına gönderme yapıyor. Neco ile açtık. Bizim nesil Neco'yu Tatlı Hayattan bilir büyük ihtimalle. Ama 82 senesine gittik ve bir Eurovision şarkısıyla açtık. So this is a Eurovision song from 1982, and actually it was made to break the rule of Turkish television, saying that they don't want English songs in the competition. So they emphasize on the word honey, and they try to go around the rule. Bu şarkı da aslında tekrar, yani bu playlistin açılış şarkısıydı ama tekrardan bana hatırlatan Şokopop oldu. Ona da buradan selam olsun. Gorki'de yaptığı oyunda, 80'lerden bahsettiği oyunda, Özal dönemi, bu şarkıyı da anıyor, klibinde gösteriyor. Kendisine buradan selamlar yolluyorum. Bizim Oranın Adetleri meşhurdur, Cinayetleri dedik. Tabii ki ülkemizin cinayet mahalli ne ve şimdi buradan biraz karanlık bir yerlere hafif uğrayacağım sizinle beraber ve Bergen'den bir şarkı çalmak istiyorum. Ama diyorum ki Bergen'den orijinalini dinlemeyelim. Bir neo arabesk kraliçesi olan Melike Şahin'den dinleyelim. Bu bir tribute albümü yapıldı. En son biliyorsunuz Bergen'in tekrar çok popüler olmasından sonra. Ve o tribute albümünde Melike Şahin seslendirdi bu şarkıyı. Şimdi onu dinleyeceğiz ama bulamıyorum. I cannot find it. I did. It's a bit down.
1: Yeah.
0: This one. Kadar diyemezsin. Buyurunuz. Buyurunuz. Kadar diyemezsin. Geliyor. Bu stüdyoda ilk defa yapıyorum. O yüzden

Dağıldık. Toparlayacağız ama buradan sonra. Görüyorum chat odasında tabii ki chat'in kraliçesi Sedef. Kudur'un her şeyi Sedef'e de selam olsun buradan chat odasında. Ne yaptık? Bergen'i anmak için Melike Şahin'le andık Bergen'i. 1989'da bir cinayete kurban giden Bergen. Arkasından da benim günah çıkarmak için her zaman çaldığım, çok sevdiğim aslında Ahmet Kaya ama her zaman Serdar Ortaç. Biliyorsunuz Kudur'da Serdar Ortaç halinde gidiyoruz. Ilgaz ve benim Serdar Ortaç sevgim. Ama tabii ki hiçbir zaman 1999'da bir ödül töreninde Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söyleyeceğim bir dahaki albümünde açıklamasından sonra lince uğraması ve orada seyirciler arasında çatal bıçak atanlardan birinin Serdar Ortaç olmasını da unutmuyoruz. Toparlayacağız dedik. Buradan geçelim süperstarımıza, Ajda Pekkan'a. 60'lı yıllarda hayatımıza girdi, hala hayatımızda ve ondan bir parça dinleyelim şimdi.

So this was Ajda Pekkan, the superstar of Turkey. Ve aynı zamanda tabii ki aranjmanın yıldızı Ajda Pekkan. Nedir bu aranjman? Aranjman diye de bahsettiğimiz, hemen hızlıca ondan da bir küçük söyleyeyim. Bu tabii ki aranjman aslında Batı müziğinin meşhur şarkılarını alıp onları bir cover lamak gibi, tam bir cover da değil aslında ama üzerine yazılmış Türkçe sözlerle oluşturulmuş yeni şarkılar. 60'lı yıllarda piyasayı ele geçiriyor ve popüler müziğin oluşmasına katkı, yani temelini oluşturuyor. Şimdi buradan artık daha pop şeylere ve daha günümüze doğru geçiyorum. Bizim oranın adetleri listemde. Ve bir Göksel şarkısıyla devam edeceğim. Çok kötü şeyler.

Tegül Aldinç, Ben Kimselere Yar Olmam. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Ondan önce de Göksel'in Çok Kötü Şeylerini dinledik. Şimdi bu iki insandan sonra gelelim diğer çok çok sevdiğim bir şarkıya. Zaten bu dediğim gibi çok sevdiğim şarkılar listesine döndü. Bizim oranın adetleri listesinden gidiyorum. Çok uzun zaman takıntılı olduğum Nazan Öncel'in Eveleme, Geveleme, Develeme Bitti şarkısı. Bu tekerleme gibi olan şarkıyla devam edelim programa.

Hande Yener bu yüzden. Ondan önce de ne dinledik? Bu Aşkın Katili sensin Levent Yüksel. Tabii ki pop gittik. Şimdi biraz rotayı daha hafif alternatif bir yere kıralım istiyorum. Bizim oranın adetleri demişken bizim oranın başka ne adetleri var onu da görelim. Ve Korhan Futacı'nın Karmaşaya Aşina'sını dinleyelim.

Yeni türkü Fırtına dinledik. Ondan önce Sevderim Gökçe Kılınçer ve ondan önce de Karmaşa'ya Aşina. Ne kadar harika bir isim Karmaşa'ya Aşina. İçindeki kaosla yaşayan insanlara buradan selam olsun diyorum. Korhan Futacı'dan dinledik Karmaşa'ya Aşina. Şimdi az vaktimiz var. Çalmak istediğim çok şey var. Bizim oranın adetlerini nasıl toparlarız diye düşünüyorum. Ve bizim oranın adetleri deyince tabii ki Ciguli'den bahsetmesek olmaz diye düşünüyorum. O yüzden bir Binnaz dinleyelim. Hadi gelin.

0: Cigulibinler.
1: Cigulibinnaz. Şimdi geldik son şarkıya efendim. Metin Arolat çalmak istiyordum aslında anısına. Erkenden kaybettiğimiz Metin Arolat'a buradan analım hep beraber. Maalesef ama onun bir şarkısını çalamayacağım. Ve sizi son şarkıyla baş başa bırakıyorum. Emel Sayın'dan Feride, kafası gelsin. İyi pazarlar.